0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Ya.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanı.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: We adore you, we extol you. We lift you up above the earth. There's no one like you anywhere at any time. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're wonderful. We adore you, Jesus.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Thank you, Jesus.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Glory to God. Say, listen. Listen. Now,

0: The kingdom of God is here.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
4: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: FM.
1: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Ayartının geldiğini gördüğünüz anda ya da ilk esintisiyle birlikte kendinize doğru soruları soracak bilgeliği gösterdiğiniz takdirde ayartıya düşmenin yaratacağı sonuçlardan kurtulursunuz.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Kilit soru başlıklı bugünkü programımızda günlük yaşamımızda her an karşılaşabileceğimiz ayartılara karşı vereceğimiz karşılığın önemi üzerine duracağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Yusuf, babasının en sevdiği oğluydu. Bu yüzden erkek kardeşleri onu kıskanırdı. Yusuf düşlerinden birinde tarladaki ekin demetlerinin, bir diğerinde ise gökteki yıldızların onun önünde eğildiğini gördü. Bu düşler yaşamında meydana gelecek bir olaya işaret ediyordu. Babası Yusuf'un bunları anlattığını duyunca düşleri reddetti ve oğlunu azarladı. Yusuf'u aşırı derecede kıskanan erkek kardeşleri en sonunda onu ortadan kaldırmaya karar verdiler. Ama öldürmek yerine içlerinden birisinin önerisiyle onu kuyuya attılar. Daha sonra İsmail'i kervanları geldiğinde ise onu köle olarak onlara sattılar. Yusuf ev hayatında fazla bir sevgi görmemiş, kardeşleri tarafından reddedilmişti. Çok genç yaşındaysa bir Mısırlıya köle olarak satıldı. Köle pazarında satışa çıkarıldığı zaman muhafız birliği komutanı onu gördü, "Ben bu genç adamı alacağım," dedi. Böylelikle Yusuf'u Firavun'un muhafız birliği komutanı Potifar'a sattılar. Potifar Yusuf'u evine götürdü. Çok geçmeden bu genç adamda olağanüstü bir şeyler olduğunu fark etti. Potifar ona baktığında Tanrı tarafından kutsanmış olduğunu görüyordu. Mısırlıların o dönemde pek çok tanrısı olduğunu, çok çeşitli ilahlara tapındıklarını unutmayın. Yaratılış 39:2-9'da şöyle anlatılır. Önce ikinci ayeti okuyorum. Rab Yusuf'la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf, Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu. Evet dinleyiciler, Yusuf'un yaşamı boyunca eline attığı her işte başarılı olması dikkat çekiciydi. Şimdi 3 ila 4. ayetleri okuyalım. Bakın ayetlerde ne diyor? Efendisi Rabbin Yusuf'la birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü. Yusuf'tan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Evet, Yusuf böylelikle Potifar'ın sahip olduğu her şeyin yöneticisi oldu. Şimdi 5. ayete bakalım. Yusuf'u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren Rab Yusuf sayesinde Potifar'ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı. Tanrı'nın sadık kulu Yusuf aracılığıyla imansız bir Mısırlıyı bereketlediğini görüyoruz burada. İblis ise bu genç adamı kurtulması neredeyse mümkün olmayan bir tuzağa nasıl düşürebileceğini tasarlıyordu. Kutsal kitap Yaratılış 39:6-7'de şöyle yazılıdır. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak "Benimle yat," dedi. 8'den başlayarak 10'a kadar ayetleri okuyorum. Ama Yusuf reddetti. "Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor," dedi. "Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim?" Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için direttiyse de Yusuf onun isteğini kabul etmedi. Ve sonra sevgili dostlar şöyle bir şey oldu. İblis bir gün büyük olasılıkla bir tuzak kurdu. Bu olay kutsal kitapta, kutsal yazılarda şöyle anlatılır. 11 ila 12. ayetleri okuyorum. Bir gün Yusuf olağan işlerini yapmak üzere eve gitti. İçeride ev halkından hiç kimse yoktu. Potifar'ın karısı Yusuf'un giysisini tutarak "Benimle yat," dedi. Ama Yusuf giysisini onun elinde bırakıp evden dışarı kaçtı. Kadın soru sormayı eyleme dönüştürmüştü. Niçin biliyor musunuz? Şöyle açıklayayım. İblis bir yandan yakıcı düşüncelerle Yusuf'u rahatsız etmeye çalışmış ama Tanrı'yı seven Yusuf onu reddetmişti. Öte yandan İblis Potifar'ın karısında rahatsız etmekteydi. Geceleri kadının yatağının yanı başında beliriyor, onun Yusuf hakkında türlü türlü fantaziler kurmasını sağlıyordu. Kadın her gece bu yakışıklı, zeki, sorumluluk sahibi, başarılı ve çekici genç adam hakkında hayallere dalıyordu.
onu mutlaka ele geçirmeliydi. Bu tutku büyük bir kıvılcım, bir alev yumağına ve en sonunda da sevgili dostlar bir gün cehenneme dönüşür. Kadın bir gün Yusuf'a sıkıca sarılıp benimle yatmanı istiyorum der. Şimdi 12, 13 ve 14. ayetleri okuyalım. Bakın ne diyor. Ama Yusuf giysisini onun elinde bırakıp evden dışarı kaçtı. Kadın Yusuf'un giysisini bırakıp kaçtığını görünce uşaklarını çağırdı. Bakın şuna dedi. Kocamın getirdiği bu İbrani bizi rezil etti. Yanıma geldi, benimle yatmak istedi. Ben de bağırdım. Bağırdığımı duyunca giysisini yanımda bırakıp dışarı kaçtı. Efendisi eve gelinceye kadar Yusuf'un giysisini yanında alıkoydu. Ona da aynı şeyleri anlattı. Buraya getirdiğin İbrani köle yanıma gelip beni aşağılamak istedi. Ama ben bağırınca giysisini yanımda bırakıp kaçtı. Sevgili dostlar, aynen iblis gibi öyle değil mi? Kadın Yusuf'u hayatındaki her şeyden fazla istiyordu. Ama ona sahip olamayınca kocasına şöyle dedi, yanıma getirdiğin, eve getirdiğin Yahudi köle beni rezil etmek için yanıma yaklaştı. Sonra da giysisini geride bırakıp kaçtı. Kölen işte bana böyle yaptı. Kutsal kitapta Potifar'ın müthiş bir şekilde sinirlendiği bildirilir. 19. ayette şöyle diyor, karısının kölen bana böyle yaptı diyerek anlattıklarını duyunca Yusuf'un efendisinin öfkesi tepesine çıktı. Aslında sevgili dostlar ben şöyle olduğunu sanıyorum. Potifar hem Yusuf'a hem de karısına müthiş öfkelenmişti. Ama yapacak başka bir şey yoktu. Karısının sözüne karşı bir Yahudi kölenin sözlerini kabul etmesi mümkün bile değildi. Zira Mısırlılar Yahudileri sevmezdi. Kutsal yazılarda yani kutsal kitapta 20. ayette şöyle bildirilir. Yusuf'u yakalayıp zindana, kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere attı. Sevgili dostlar, Yusuf zindandayken neler olduğunu, Tanrı'nın ona gösterdiği inayetin öyküsünü biliyorsunuz. Yusuf yeniden çok başarılı bir insan olur. Potifar'ın karısı baştan çıkarmaya çalışıp da başarılı olamayınca zindana attırdığı bu genç ve yakışıklı Yahudi'yi birkaç yıl sonra gittiği bir toplantıda Firavun'un yanında görünce kim bilir nasıl şaşırmıştı. Kadının neler hissettiğini düşünebiliyor musunuz? Şimdi de sıra sorumuza geldi. Sorumuz şöyle, Yusuf'la benzeri koşullar altında olan bir kadın ya da bir erkek nasıl karşı koyabilir? Günümüze uygulayarak ifade edersek, farz edin iş yerinizde sizi iyi tanıyan ve sizi elde etmek isteyen, peşinize düşen biri var. Konuşmalarından ve davranışlarından onun art niyetleri olduğunu anladınız. Yani bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi size soruyorum, bu konuda ne yapıyorsunuz? Bu tür şeylerle karşılaşmak normaldir, katlanmalıyım mı diyorsunuz? Başınıza gelecekleri görmezden mi geliyorsunuz, yoksa bir şeyler mi yapıyorsunuz? Şimdi lütfen kağıt ve kalemlerinizi elinize alın. Size bir dizi soru yazdırmak istiyorum ve sonra da kilit soruyu açıklayacağım. Ayartıyla her karşılaştığınızda bu soruları sormalısınız. Zira ayartının ortasındayken eğer iblisin dikkatinizi ayartının nesnesine odaklamasına izin verir ve bu soruları sormazsanız neler olacağını anlatayım. Ayartının baskısı öylesine artar ki gereksiz yere dibe batarsınız. Ayartının geldiğini gördüğünüz anda ya da ilk esintisiyle birlikte kendinize bu soruları sormalısınız. Şimdi lütfen not alın. Burada iki noktaya değinmek istiyorum. Bunları hem her zaman başvurmanız için kutsal kitabın bir yerine yazmalısınız hem de çocuklarınıza öğretmelisiniz. Şimdi not alabilirsiniz. Ayartı kutsal yazıların ihlal edilmesi midir? Yani sevgili dostlar, Tanrı'nın yasasının çiğnenmesi midir? Ayartı, belirli bir kutsal ayetin ihlal edilmesi midir? Bu soruyu örneğin cinsel ahlaksızlık ayartısıyla ilgili olarak sorarsak, 1. Selanikliler 4-3 ayetinden bunun kesinlikle bir ihlal olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayeti daha önce okumuştuk ama bilmeyenleriniz için tekrar ediyorum. Tanrı'nın isteği şudur, kutsal olmanız
cinsel ahlaksızlıktan kaçınmanız. Evet, 1. Selanikliler 4-3 böyle diyor. O halde cinsel ahlaksızlık ayartısı karşısında bu ayartı kutsal yazıların herhangi bir bildirisine karşı gelmek midir sorusu sorulmalıdır. Bunun için kutsal kitabın içeriğini çok iyi bilmemiz gerekir. İnsanların "ama ben kutsal kitapta yazılanları bilmiyorum" dediğini duyarım ara sıra. Dostum, mazeret bulmayı bırak, karşılaştığın ayartı hangi konuda olursa olsun kutsal kitabı açıp onunla ilgili bir ayet bul, bir parça bul, bir bölüm bul ve oku. Siz belki de "bunu yapmasam daha iyi" diye düşünüyorsunuz. Bu durumda aslında sorular sormaktansa cahil kalmayı tercih ederim demektesiniz. Bu bir işe yaramayacaktır. Şimdi lütfen not alın. Bu çok etkili bir sorudur. Bu günaha yenilen insanlar yaşamlarında hangi sonuçlara katlanmak zorunda kaldı? Bu günahın onların yaşamlarında yarattığı sonuçlar nelerdir? Bunun sonuçlarının ne olduğunu bizler de, sizler de hepimiz gayet iyi biliyoruz. Olanlara defalarca tanık olduk. Herhangi bir günahı düşünelim. Bu günahı işleyen birini ve bu yüzden karşılaştığı sonuçları iyi biliriz. Kimileri "ama bazıları paçayı yırtıyor, bazıları paçayı kurtarıyor" diyecekler. Hayır, kurtaramazlar. Sizin bu konudan söz etmeniz bile bu günahın onların yanına kalmadığını gösterir sevgili dostlar. İkinci olarak siz bunu bildiğiniz gibi Tanrı da biliyordur ve büyük ihtimalle diğer insanlar da biliyordur. Onlar günahın üstünü örtmeye ve iyi göstermeye çabalasalar bile paçayı kurtaramazlar. İkinci olarak bu hareketimin sonuçları nelerdir sorusunu sormalıyız. Eğer genç kız iffetsiz bir davranışta bulunmadan önce bu cinsel ahlaksızlığı yapanların karşılaştığı sonuçlar nelerdir diye sorsa, gebelik, suçluluk, kirlilik duygusu, kürtaj ve daha bir sürü feci sonuçları olduğunu görecektir. Günah ne olursa olsun, aynı günahı işleyip sonuçlarına katlanan birini mutlaka tanırız. Eğer bu ayartıya, bu günaha teslim olursam,

ya da ima eden hiçbir ayet yoktur. Bu ayartıya teslim olmam beni nasıl etkileyecektir diye sormalıyım. Notlarınıza bir soru daha ekleyin. Soru şu: bu hareketim Tanrı'nın yaşamım için belirlediği tasarıyı nasıl etkileyecek? İşte bunu da yazın lütfen. Bu, Tanrı'nın yaşamım için belirlediği tasarıyı nasıl etkileyecek? Eğer bazı insanlar bu soruyu sormuş olsalardı, tutkularına asla yenik düşmezlerdi. Bu sorulara bir de şunu ekleyin: bu, çevremdeki diğer insanları nasıl etkileyecek? Ailemi nasıl etkileyecek? Mesih inanlısı arkadaşlarımı, kardeşlerimi nasıl etkileyecek? Mesih'e dair tanıklığımı nasıl etkileyecek? Beni seven ve bana saygı duyan kişileri nasıl etkileyecek? Birlikte çalıştığım insanları nasıl etkileyecek? Yakınlarımı, sevgili dostlar nasıl etkileyecek? Geleceğimi nasıl etkileyecek? Bu günaha kapılmam geleceğimi olumsuz biçimde etkileyecek mi? Bir soruyu daha ciddi ciddi düşünmelisiniz. Bu ayartıya kapılmanın bedelini ödemeye hazır mıyım? Bu ayartıya kapılmanın bedelini ödemeyi istiyor muyum? Dostum, kişi eğer dürüstse bu soruya çoğunlukla hayır diyecektir. Ama ayartının bir tehlikesi vardır. Ben şuna tanık oldum: kişi sürekli olarak ayartılarla oynayarak ve iblisin kendisini kuşatmasına izin vererek Tanrı'ya itaatsizlikte belirli bir çizgiyi aştıktan sonra mutlaka ve mutlaka evet diyecektir. Bir keresinde birisiyle konuşuyorduk. Ona yapmak üzere olduğu şeyin sonuçlarını açıklamaya çalıştım. Onunla konuşurken doğrudan doğruya Tanrı sözünden alıntılar yaptım. Bazı ayetler okudum ve sonra kutsal kitabı kendisine uzatıp bunları kendin de okumak ister misin diye sordum. Yüksek sesle değil, sessizce okudu. Ona, eğer bu işe kalkışırsan Tanrı sonuçlarının bunlar olacağını bildiriyor dedim. Yaklaşık bir saatlik konuşmanın, tartışmanın ardından şimdi ne yapmaya karar verdin diye sordum. Bana şu yanıtı verdi: söylediklerini duydum ama yine de bunu yapacağım. Dostlarım, o adamın yaşamında korkunç ve trajik sonuçların birbiri ardına gerçekleşmeye başladığını gördüm. Eğer şimdi ona, pastörle konuştuğun, kilise önderiyle, vaizle konuştuğun o güne geri dönüp aynı şeyleri tekrar yaşaman kabil olsaydı ne yapardın? Aldığın zevk, çektiğin acıya değdi mi diye sorsaydınız, başını öne eğer ve günahımın sonuçlarını anlasaydım asla o kararı vermezdim derdi. Bir soru daha: bu ayartıya teslim olmak beni tatmin edecek mi? Yoksa daha başka güçlü arzuları mı tetikleyecek? Cinsel ayartılar konusunda iblis şu yalana başvurur: bir kerecik hiç kimseye zarar vermez. O bir kere nelere yol açar biliyor musunuz sevgili dostlar? Kişide ne türlü duygular yaratır biliyor musunuz? İblis size asla sonuçların tamamını hatırlatmaz. Her günahta hep böyle olur: bir kerecik ya da biraz tatmin daha güçlü arzuları doğurur. O halde kendinize, bu ayartıya teslim olursam tatmin olacak mıyım? Yoksa daha fazlasını mı isteyeceğim? Daha fazla şeyi riske mi atacağım? Daha fazla tehlikeye mi atılacağım? Daha yüksek bir bedel mi ödeyeceğim? Bana nelere mal olacak diye sormalısınız. Bir soru daha: bu ayartıya teslim olmak akıllıca mı yoksa akılsızca bir karar mı? Bilge olmak istiyorsak Tanrı'nın yasasını bilerek çiğnemeyeceğimiz kesindir. Bu akıllıca bir karar mı? Size birçok soru sordum, birçok soru verdim. Şimdi de kilit soruyu açıklamak istiyorum. Sormanız gereken kilit soru şudur: bu soruyu ben bulmadım sevgili dostlar. Zira Yaratılış 39:9'da Yusuf'un şöyle dediğini okuyoruz. Bakın ne diyor: bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim? Evet, nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim sormamız gereken kilit sorudur. Bunun nedenini açıklayayım. Size defalarca ne söylemiştim? İblisin dikkatinizi ayartının nesnesine odaklamanızı sağlamaya çalıştığını söylemiştim. O halde kilit soru

0: beni tatmin edecek mi? Ya da bana ne olacak değil, kilit soru şu. Nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim? Yusuf'un Potifar'ın karısına sorduğu kilit soru buydu. Nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim? Yaratılış 39:9'da şöyle diyordu. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim? Oysa iblis bu hareketin başka hiç kimseyi etkilemeyecek demektedir. Bu olanaksızdır. Günah işlediğimizde bu günahı doğru, sevginin ve yaşamın kaynağı, bağışlayıcı olan, aynı zamanda günahtan nefret eden göksel babaya karşı işleriz. Çünkü o günahın yaşamımızda doğurduğu sonuçlardan nefret eder. Dostum, şimdi söyleyeceklerimi unutmayacaksın. Kaç kişiyle yattığın, hangi durumda olduğun beni ilgilendirmiyor. Seni temin ederim ki bu soruyu hiç unutmayacaksın. İsa Mesih'in adıyla bu soruyu unutmayacaksın. Nasıl olur da evli olmadığın bir kişiyle yatağa girerek cinsel ahlaksızlık edersin? Kutsal kitaptaki paklık yasalarını çiğnersin ve bu ahlaksızlığına Tanrı'nın oğlunu da katarsın. Bunu nasıl yapabilirsin? Çünkü gerçek şu ki onun bilgisi olmadan bu işi yapmamız mümkün değildir. Bazıları hiç kimsenin haberi olmayacak diye düşünür. Unutma ki bu rezilliğe İsa Mesih de tanık oluyor. Bir soru daha soracağım. İsa Mesih'in kutsal kitaptaki "seni asla terk etmem, seni asla bırakmam" sözlerini bildiğin halde bir başkasıyla yatağa girip cinsel ahlaksızlık edip de kendine "Tanrı'nın çocuğu" nasıl diyebilirsin? Kutsal kitapta Tanrı'ya karşı büyük günah olduğu bildirilen bu kötülüğü nasıl yaparsın? İşte ayartıyla karşılaştığınız her seferinde yüreğinizde ve zihninizde yankılanması gereken kilit soru budur.
1: Yusuf, iblisin kurduğu tuzak karşısında kendisine "ayartılmaya çalışıldığım şey Tanrı'ya karşı bir günah mı?" sorusunu sordu. O kendi yararını değil ama Tanrı'ya itaat etmeye odaklanmıştı. Bu paylaşımın devamını gelecek programda dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: will sing forever and ever. That's what we're gonna do forever and ever. We're gonna join the angels and the saints around the throne. Lord, we love you, Lord. You've set us free, Lord. We open up our hearts, Lord. We make room for you, God.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.
2: Sing it with the choir, Jesus.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.
4: Send the rain, send the fire.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
0: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
1: Hiç şüphem yok.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: coming rain. We invite your kingdom, Lord. Let it come.
1: Farklı bir duygu.
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6.
1: Radio Light.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Nergis'le Çay Saati'ne hoş geldiniz. Bir program daha beraber olmak çok güzel. Programa başlarken size mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Ve hemen unutmadan programımızın iletişim numaralarını hatırlatayım. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergisdecaysaati@hotmail.com. Evet, şimdi bir müzik aramız var. Daha sonra tekrar devam edeceğiz.

0: Radio Light.
1: Radio Light.
2: 103.6 FM.
3: Evet, tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. 103.6 Radio Light'ta programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de sıra hikaye bölümümüze geldi. Sizlere birkaç tane güzel hikaye okumak istiyorum. Paranın kıymetini bilmeyen çocuğuna babası bir gün ders vermek amacıyla "Bundan sonra sana harçlık yok, kendi paranı kendin kazan ve artık bu eve biraz katkıda bulun" der. Çocuk önce dayısından borç alır. Aldığı parayı babasına getirir verir. Babası çocuğun verdiği parayı alır sobaya atar. Ertesi gün çocuk gider, bu sefer halasından para ister ve alır. Halasından aldığı parayı da yine getirir babasına verir. Babası çocuğun verdiği parayı alır sobaya atar. Ertesi gün çocuk gider amcasından borç para ister, aldığı parayı yine babasına getirir verir. Babası çocuğun verdiği parayı alıp yine sobanın içine atar. Artık çocuğa kimse borç para vermez. İş başa düşmüştür. Çocuk bir küfe bulur, hale gider, akşama kadar orada hamallık yapar. Biraz para kazanır, akşam eve döndüğünde kazandığı parayı yine babasına verir. Babası oğlundan aldığı parayı tıpkı diğer aldığı paralarla yaptığı gibi sobaya atmak için doğrulup uzandığında çocuk sıçrar ve babasının elini tutar. Bir taraftan babasının koluna yapışırken bir taraftan da babasına yüksek sesle bağırır. "Baba, sen ne yapıyorsun? Sakın bu parayı sobaya atma. Benim bu parayı kazanmak için akşama kadar iflahım kesildi, mahvoldum" der. Yani insan kendisi çalışıp kazanmadığı sürece paranın ne kadar değerli olduğunu kesinlikle anlamayacaktır. Hemen diğer bir hikayemize geçelim. Profesör öğrencilerine stres yöntemi konusunda ders veriyordu. Su dolu bir bardağı kaldırıp öğrencilerine sordu. "Sizce bu su dolu bardağın ağırlığı ne kadardır?" Cevaplar 200 ile 400 gram arasında değişti. Bunun üzerine profesör şöyle dedi. "Gerçek ağırlık fark etmez. Fakat durum, bardağı elinizde ne kadar süreyle tuttuğunuza göre değişir. Eğer bir dakikalığına tutarsam sorun yok. Bir saatliğine tutarsam sağ kolumda bir ağrı oluşacaktır. Eğer bir gün boyunca tutarsam ambulans çağırmak zorunda kalırsınız. Ağırlık aslında aynıdır ama ne kadar uzun süre tutarsanız size o kadar ağır gelir. Eğer sıkıntıları her zaman taşırsak er ya da geç taşıyamaz duruma geliriz. Yükler gittikçe artarak daha ağır gelmeye başlar. Yapmamız gereken bardağı bir süreliğine bırakıp dinlenmek ve daha sonra tutup tekrar kaldırmaktır. Yükümüzü ara sıra bırakmalı, dinlenip tazelendikten sonra tekrar yolumuza devam etmeliyiz. İşten eve döndüğünüzde iş sıkıntınızı dışarıda bırakın. Nasıl olsa yarın tekrar alıp taşıyabilirsiniz. Son bir tane daha hikaye paylaşmak istiyorum sizlere. Benim hayatımda dönüm noktası olarak nitelendirebileceğim olay bundan yaklaşık 5 sene önce yaşandı. Kardeşim ve onun arkadaşlarıyla birlikte bir yerde oturmuş sohbet ediyorduk. Yaşamın içerisindeki çok sıradan anlardan bir tanesiydi. Hayat normal akıyordu ve ben o gün hayatımdaki en büyük sendelemeyi yaşamıştım. Kardeşimin arkadaşlarından bir tanesi bir soru sordu. "Hayatının hangi dönemine geri dönüp aynen yaşamak istersin?" İşte bu soru beni nakavt olmuş bir boksör gibi yere yıkmıştı. Sanki hakem kalkmam için sayıyor ama ben yerimden bile kıpırdamıyordum. Hayatımı düşündüm. Çocukluğum, ergenliğim. Ailemle çok büyük sorunlar yaşamıştım. Üniversite yılları oldukça zorlu bir bölümde okudum. Bir daha geçmek istemem o yoldan. Evliliğim. Bir yandan kumar sorunu, bir yandan karımın hastalığı zorlu yıllardı. Bugün elimde bir tek bugünün olduğunu fark ettim o anda. Artık ne yapacaksam bugün de yapacaktım. Hayatımı çok farklı yaşayacak, geri dönülesi anları bırakacaktım ardımda. Dilerseniz şimdi tekrar kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler. Daha sonra da sağlık bilgisiyle burada olacağım. Sakın bizden ayrılmayın.

öğretmekle ilgili bir konu paylaşmak istiyorum. Bizler nasıl öğrenebiliriz, nasıl öğretebiliriz veya başkalarına nasıl örnek olabiliriz ve başkalarını nasıl motive edebiliriz? Öğrenenin bilmeyene öğretmesi, bildiklerini paylaşması hayatın en önemli gereklerindendir. Öğrenilen bilginin sahibini kamil hale getirmesi için hayatta bir fiil uygulamalı ve diğer insanlara örnek olunmalıdır. Öğrenen insanlar, öğrendiklerini usulüyle başkalarına öğretip, gerektiği gibi yaşayarak örnek olmalıdırlar. Aynı zamanda diğer insanları olumlu davranış modellerine sevk etmeli ve yüksek kaliteli insan olmaları için yüreklendirmeli, cesaretlendirmeli ve motive etmelidirler. İnsan ömrü kısa, öğrenilecek bilgi çok fazladır. O bakımdan öğrenirken çok seçici olmak gerekir. Öğrenilecek bilgilerin fayda, zarar sıralaması yapılmalı. En faydalılar en önce, az faydalılar ise daha sonra vakit kalırsa öğrenilmelidir. İnsan kalitesini negatife götüren, zararlı verilen emeğe değmeyen bilgileri öğrenmek için zaman harcanmalıdır. İnsan neyi önce öğrenirse onu doğru kabul edip o doğrultuda yaşantısını dizayn edeceği için yanlış, eksik veya az yararlı bilgiler insan yaşantısını sıkıntıya veya kaosa sokabilir. Sonra daha doğru bilgilerle karşılaştığı zaman çatışma, direnme, kabullenme güçlüğü ve acabalar devreye girer. Şüpheler artar ve tartışmalar çıkabilir. O zamana kadar yapılan amellerin kalitesi tartışmaya açılır. Yeni davranışa geçmek ve uyum sağlamak da o ölçüde güç olur. Öğrenen öğrendiğini her fırsatta ihtiyacı olana usulüyle öğretmelidir. Öğretirken modern teknik ve yöntemleri, pedagojik formasyonun gereklerini, pozitif iletişim ve beden dilini, sevgiyi, saygıyı ve takdiri gözden uzak tutmamalıdır. Öğretim yöntemlerine zincir vuran ve zehirleyen acımasız eleştiri, küçük düşürme, aşağılama, hor görme, hakir görme, böbürlenme, ayıp ve hata arama, karşılık bekleme, kızma, öfkelenme, sabırsızlanma gibi negatif içerikli yaklaşımlardan ateşten kaçar gibi kaçmalıdır. Yani kepçe ile verip kaşıkla gözünü çıkarmamalı ve yapacağı yardımı körüklememelidir. Öğrendiklerini ve öğrettiklerini en güzel bir şekilde hayatına uygulamalı ve yaşayarak çevresindekilere örnek olmalıdır. Şaka dahi olsa, hocanın dediğini tut, gittiği yoldan gitme diye söylenen latife asla ciddiye alınmamalıdır. Zira tarihteki bilgi kişilere bakarsak öğrendiklerini kendileri yaşamdan ve hayatlarına geçirmeden başkalarına öğretmediklerini görürüz. Aynı zamanda motive etmek de var. Muhatap olunan kişi veya kişileri en uygun amaç hedeflere ulaştırabilmek için isteklendirmek, yüreklendirmek, gönül güçlerini yüksek tutmak ve harekete geçirmektir motive etmek. Bana göre bireyin başkalarını motive etmesinden önce kendisini motive etmesi daha önemlidir. Çünkü kendisi harekete geçmeyen heyecanlı, coşkulu, azimli ve cesaretli olmayan bakışlarını harekete geçirip motive etmekte başarılı olamaz. Çünkü kendisi harekete geçmeyen heyecanlı, coşkulu, azimli ve cesaretli olmayan başkalarını harekete geçirip motive etmekte başarılı olamaz. İnsanlar problemleri çözerek evrimleşti. Bizler problem güdümlü füzeler gibiyizdir. İnsanoğlu bir sorun ortaya çıktığında buna odaklanıp cevap bulmak üzere tasarlanmıştır. Kendini gerçekleştirmenin kestirme yolları yoktur. Amacımızı keşfetmemiz durmaksızın devam edecek bir süreçtir. Bu süreç kendini sorgulamayı, oturup düşünmeyi ve hayatta istediklerimizi elde etmek için gereken riskleri alıp gerekli adımları atmayı zorunlu kılar. Peki biz karşımızdaki kişiyi nasıl motive ederiz? Her davranışımızda kendimizi onun yerine koyarak hareket etmemiz gerekir. Karşımızdaki kişinin bilgisi, algılama düzeyi, psikolojik durumu, beklentileri, zekası ve yeteneği, tecrübesi, duygusallık yoğunluğu ve zaman yönetimi gibi faktörleri göz önünde bulundurarak ona göre davranmamız gereklidir. İkinci şart ise kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışları karşımızdaki kişiye yapmamamızdır. Muhtemelen bizim hoşlanmadığımızdan o da hoşlanmayacak ve aynı zamanda incinecektir. Üçüncü şart ise karşımızdaki kişiye değer vermek ve onu adam yerine koymaktır. Hislerine, duygularına, aile yapısına, çevresine, hobilerine, uzmanlık alanlarına ve önceliklerine saygı göstermektir. Dördüncü şart ise ailenin, grubun, kurumun, ülkenin amaç ve hedefleriyle karşımızdakinin amaç ve hedeflerini, beklentilerini uyumlu hale getirmek ve dengelemektir. Beşinci şart ise yaşama veya çalışma atmosferi.

eğitiminin fiziksel, ruhsal, sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve yüksek kalite açısından en uygun hale getirilmesidir. Altıncı şart ise motive edilecek kişilerin her birinin ayrı ayrı isteklendirme faktörleri sistematik bir şekilde belirlenmeli, kişiye özel ve herkesin özelliklerine göre motivasyon araçları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Mesela örnek vermek gerekirse, bir iş yerinde o gün çocuğu hasta olan işçi ile acil parasal sıkıntısı olan işçinin motivasyon araçları aynı değildir. Çocuğu hasta olanın çocuğunu doktora götürecek ve ilgilenecek zamanının verilmesi isteklendirme aracı iken, finansal sıkıntısı olan işçinin ise acil ödemesi gereken paranın teminidir. Yani çocuğu acil hasta olan adamın tek derdi bir an önce çocuğunu doktora götürmektir. Onun farklı bir motivasyona ihtiyacı vardır. Parasal sıkıntısı olanın da daha farklı bir motivasyona ihtiyacı vardır. Motivasyon araçları da her kişide bile zamana, özel durumlara, kişinin beklentilerine ve önceliklerine göre değişiklikler gösterebilir. Bazı motivasyon araçları toplu olarak sonuç verebilirken bazıları da bireysel olarak sonuç verir. Yüksek kaliteli insan olmayı arzulayan kişiler son nefesine kadar kaliteli olmak kaydıyla okumalı, öğrenmeli, öğretmeli, yaşamalı, çevresine örnek olmalı, dinamik ve esnek bir yapıya sahip olmalıdır. Bunlarla birlikte muhataplarını çalışma hayatı ve yüksek kaliteli yaşam konusunda etkin ve verimli bir şekilde motive edebilmektedirler. Evet, herkesin motivasyon isteği farklıdır. Bunun için biz öğrenmeliyiz. Karşımızdaki kişiyi öğretmeliyiz, örnek olmalıyız ve aynı zamanda o kişiyi motive etmeliyiz. O kişinin ruh haline bakmalıyız. O kişinin durumuna neyi kaldırıp neyi kaldıramayacağına bakmalı ve ona göre motive edebiliriz. Veya o kişinin neyi sevip neyi sevmediğine dikkat edersek onu ona göre daha iyi motive edebiliriz. Bir arkadaşınız sinemaya gitmeyi seviyor olabilir, diğer arkadaşınız ise oturup muhabbet etmeyi seviyor olabilir. O zaman ne yapmanız gerektiğini siz daha iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda kendinizi de motive etmeyi sakın unutmayın sevgili dinleyenler. Şimdi bir müzikle hep beraber motive olmaya ne dersiniz? Kısa bir ara, daha sonra burada olacağım.

Evet, bugün sizler için hazırlamış olduğum sağlık bilgisi konusu, sağlıklı yaşamak için yapmamız gereken şeyler nelerdir? Hemen ona bakacağız birlikte. Uzmanlar uzun, mutlu ve sağlıklı bir ömür geçirmek için belirlenen 10 stratejiye uyulması gerektiğini bildiriyor. Alkol kullanmamayı, sağlığınızı kontrol ettirmeyi, sağlıklı beslenmeyi, uyuşturucudan ve tütünden uzak durmayı, güvenlik almayı, egzersiz yapmayı, iyi uyumayı, stresi uzaklaştırmayı ve kilonuzu kontrol etmeyi tavsiye eden uzmanlar, sağlıklı bir yaşam kazandıracak bu 10 strateji için yapılması gereken programı şöyle açıklıyor. Alkol kullanmayın. Sağlıklı bir yaşam için ilk şartlardan biri alkol kullanmamak. Alkol içmeyi seçmişseniz sağlıklı bir yaşam tarzınızın anahtarı ölçülü kalmaktır. İçkili araba kullanmayın. Alkol karar verme yeteneğini, kas kontrolünü ve görüşü zayıflatır. İçki içtiğinizde ya arabanızı başkasına bırakın ya da başka ulaşım taşıtlarını kullanın. Hiçbir zaman içkili bir sürücünün arabasına binmeyin. Hamileyseniz içki içmeyin. Alkol cenine zarar verebilir. Sağlığınızı kontrol ettirin. Sağlık sorunları ortaya çıkmadan fark etmek, iyi ve uzun yaşamak açısından önemli bir stratejidir. Düzenli genel sağlık kontrolü yaptırın. Yaşınıza, sağlık geçmişinize ve doktor tavsiyesine göre düzenli aralıklarla sağlık kontrolü yaptırmak önemlidir. Aşı olmayı ihmal etmeyin. Bütün bebekler ve çocuklar difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, grip, kızamık, kaba kulak, kızamıkçık, su çiçeği ve hepatit B gibi hastalıklara karşı aşılanmalıdır. Çocuk sahibi olmayı planlayan kadınlar hamilelik öncesinde aşılarını gözden geçirmelidir. Yaşınız 65'i geçtiyse ya da kronik bir hastalığınız varsa grip ve zatürre aşısı olmalısınız. Yurt dışı seyahatine çıkanlar ülkelerinden ayrılmadan önce gerekli bütün aşıları olmalıdır. Sağlıklı beslenin. Uygun bir beslenme hem hastalığı önler hem de baş gösteren hastalığın iyileşmesini hızlandırır. Önemli besleyici maddeler içeren yiyecekleri seçin. Doğru oranlarda çeşitli yiyecekler yiyerek kemikleriniz, dokularınız ve organlarınızın çalışması için gerekli olan farklı maddeleri sağlarsınız. Günde yaklaşık 6 ve 8 bardak su içmeye çalışın. Yağ ve kolesterole dikkat edin. Tereyağı gibi doymuş yağlar yerine oda ısısında sıvı halde olan mısır, soya ve ayçiçek gibi doymamış yağlar kullanın. Takviye, vitamin ya da mineral almadan önce sağlık uzmanına danışın. Fazla mutlaka daha iyi anlamına gelmeyecektir. Egzersiz yapın. Egzersiz yapmak sağlıklı yaşam tarzının vazgeçilmez unsurudur. Kasları dirileştirip kuvvetlendirir. Dayanıklılığı arttırır, kalbi güçlendirir, dolaşımı iyileştirir, tansiyonu düşürür, sindirimi kolaylaştırır, fazla kalorileri yakar, uykuyu düzenler, hastalıklara karşı direnci arttırır ve hastalıkları atlatma yeteneğini güçlendirir. Fiziksel yararların yanı sıra egzersiz ruh halini iyileştirir, stresi atar ve zihinsel uyanıklığı arttırır. Dış görünüşünüzü değiştirerek özgüven ve öz saygınızı da güçlendirmiş olursunuz. Stresle mücadelede uykunun önemi. Kalp rahatsızlığı gibi egzersiz yapma yeteneğinizi etkileyecek bir hastalığınızın olup olmadığını öğrenmelisiniz. Sağlık uzmanlarından ilgi alanlarınıza, ihtiyaçlarınıza ve genel sağlık durumunuza en uygun egzersizleri önermelerini isteyin. Yaralanma, kaza ve hastalığı önleme çoğu kez sağduyuya dayanır. Kayakçıların başlığa, dizliğe ve dirsekliğe ihtiyacı vardır. Bisiklete ve motosiklete binenlerin başlık kullanması gerekir. Raket kullanılan sporlarda gözler korunmalıdır. Güneşte çok kalmayın, deri kanseri riskini azaltmak için koruyucu faktörü 15'in üzerinde kremler kullanın. Gözlerinizi korumak için şapka ve güneş gözlüğü takın. Uyku vücudu güçlü, zihni uyanık tutar. Pek çok insan kronik uykusuzluk çeker. İhtiyaç duyduğunuz dinlenmeyi sağlamak için egzersiz yapın ve doğru yiyecekler yiyin. Hindi ve süt ürünleri gibi bazı gıdalar triptofan içerdikleri için uyku getirir. Kafein almaya da sınır koyun. Kahve, çay, kola, çikolata, soğuk ve sıcak içeceklerin pek çoğu ve diyet ürünleri sizi ayık tutacak kafein içerir. Sigaraya başlayanlar öksürür, baş ağrısı ve baş dönmesi çekerler. İlk önce motivasyon gerekir. Bu alışkanlıktan kurtulmaya kesinlikle karar verin. İçtiğiniz sigara sayısını azaltmak nihai hedefiniz olmamalıdır.
evinizi sigaradan arındırılmış bölge ilan edin. Kilonuza dikkat edin. Fazla kilolar sağlığı pek çok şekilde tehdit eder. Kalbe yük bindirir ve dolaşımı yavaşlatır. Kemik ve kaslarda stres oluşturur. Nefes almayı zorlaştırır. Şeker, kanser ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara yakalanma riski arttırır. Kilo vermek istediğinizde daha az yemek yiyin ve fiziksel faaliyetinizi arttırın. Aşırı zayıf olmanın da kadınlarda aybaşı atlaması, sindirim sorunları, hormon dengesizlikleri gibi düzensiz kalp atışları riskleri vardır. Aerobik metabolizmayı hızlandırır ve vücudunuzun enerjiyi daha etkin kullanmasını da sağlar. Evet, şimdi kısa bir ara daha verelim. Daha sonra sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sakın bizi dinlemekten ayrılmayın.

Evet sevgili dinleyenler, merak ettikleriniz bölümüyle şimdi devam ediyoruz. Sizlere bugünkü hazırladığım konu, hafızamız nasıl çalışır? Eğer merak ediyorsanız hemen sizlere anlatmak istiyorum. Hafıza, hıfız, bellek kelimelerinden Türk Dil Kurumu sözlüğündeki açıklamaları şu şekildedir. Hafıza, bellek, hıfız, saklamak, ezberlemek, akılda tutmak anlamına gelen, bellek ise yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişte ilişkilerini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin anlamına gelen kelimelerdir. Bu açıklamalardan sonra hafızayı şu şekilde tarif etmemiz mümkündür. Hafıza, tüm duyu organlarımızla alınan her türlü uyarı ve bilgilerin zihinde tutulması ve istenildiğinde anımsamak işlevidir. Bilgileri hatırlamak önemli olduğu için hafıza zihni önemli faaliyetleri arasında yer alır. Beyin kabuğunun alın bölgesinde hafıza ile ilgili işlevlerin yürütüldüğü bilim insanlarınca tespit edilmiştir. Çağrışım mekanizmamızı ne kadar etkili kullanabilirsek belleğimizin gücü de o oranda artacaktır. Genel olarak insanlarda hafıza üçe ayrılır. Hissi hafıza, kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza. Hissi hafıza, duyu organlarımızdan gelen bilgileri kabul ederek birkaç saniye kadar saklar. Kısa süreli hafıza ise hissi hafızadan alınan bilgiler kısa süreli hafıza tarafından incelenir. Birkaç saniyede bu bilgiler ya silinir veya uzun süreli hafızaya gönderilir. Uzun süreli hafıza ise bilgiler uzun süreli hafızaya alındıktan sonra duruma göre aylar, yıllar, hatta ömür boyu hafızada kalabilirler. Burada önemli olan uzun süreli hafızaya yüklenen bilgilerin istenildiğinde tekrar alınıp kullanılmasıdır. Yani bu bilgilerin anımsanmasıdır. Bu da söz konusu bilgilerin iyi bir şekilde depolanmasına bağlıdır. Yüzlerce rafı olan bir malzeme deposu düşünün. Her tarafta onlarca malzeme olduğu halde depocu istenilen malzemeyi bulup getiriyor. Bu depocunun başarısını şu nedenlere bağlayabiliriz. Malzemeler gelişigüzel değil, numaralandırılmış raflarla özenle istif edilmiştir. Depocu malzemeleri çok iyi tanır. Depocu malzemeleri zaman zaman kontrol eder. Belleğimize alınan bilgiler belli bir çağrışım mekanizması esasa alınarak yapılırsa ve bu bilgiler belirli periyodik aralıklarla tekrar edilirse anımsamamız oldukça kolaylaşacaktır. Bütün ilgiler ve amaçlar için beynin kapasitesi sınırsızdır. Bilgisayar tabiriyle kalıcı hafızanın kapasitenin aşamanın bir sakıncası yoktur. Ne kadar fazla, ne kadar hızlı bilgi yüklersek yükleyelim, kesinlikle bir sorun çıkmaz. Bilgileri hızlı hatırlayabilmemiz onları kısaltmamızla ilgilidir. Böylece hafızayı geliştirme teknikleri bilginin depolanma ve hatırlama yöntemleriyle ilgilidir. Belleğimiz 4 safhada işlemini sürdürür. Bir kütüphaneyi hafızaya benzeterek bu safhaları açıklayabiliriz. Bellek işlemi safhaları, algılama, yani kütüphaneci dışarıda A kitabını görür, kaydetme, kütüphaneci gördüğü A kitabını kütüphaneye getirir, depolama, kütüphaneci kütüphaneye getirdiği A kitabını uygun bir rafa yerleştirir, anımsama, kütüphaneciden A kitabı istenildiğinde ilgili raftan kitabı bulup getirir. Belleğin asıl görevi öğrenimdir. Öğrenilen bir bilgi hafızaya yerleşmiş demektir. Herhangi bir bilginin bize tanıdık gelmesi onu hatırlamamızla ilgilidir. Hatırlamayı çeşitli hafıza teknikleriyle geliştirmek mümkündür. Spor yaparak vücudumuzu geliştirebileceğimiz gibi hafızamızı da eğiterek geliştirebiliriz. Psikologların bazıları unutmanın beynin yeterince kullanılmamasından kaynaklandığını belirtirler. Nasıl ki kullanılmayan bir akümülatör sonunda şarj tutmazsa beynimizin de aynı şekilde performansı düşer. Bu nedenle bellek yöntemleri eğitimi, düşünme, hayal gücü ve çağrışımlarla zihni faaliyetleri harekete geçirerek belleğimizi güçlendirmeliyiz. Kısacası beynimizi sürekli kullanmalıyız ki, sürekli beynimizi oyalayacak şeylerle meşgul olmalıyız ki, hafızamız güçlensin, daha da ileri boyuta taşınsın. Dilerseniz kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler. Daha sonra burada olacağım tekrar.

0: Evet sevgili dinleyenler, tekrar sizlerin karşısındayız. Kendimizi daha iyi motive etmenin yollarını paylaşıyoruz sizlerle. Bugün de kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yaratıcılığımızı kullanmak. Bunun için bazen unutkanlığımızı kullanmamız gerekiyormuş. Şöyle ki, başarılı bir insan bir keresinde şunu söylemişti. Başarımda hafızam kadar unutkanlığımın da büyük bir rolü oldu. Doğru zamanda bildiğinizi unutmak yeni fikirler bulmanızı sağlayabilir. Siz bugün neleri unutabilirsiniz? Hata yaptım, fikrimi değiştirdim ya da yanılmışım diyebiliyor musunuz? Çünkü gerektiğinde bunu diyebiliyorsanız eski fikirlerinizi doğru göstermeye çalışmak için harcayacağınız enerjiyi ve zamanı yeni fikirlere daha açık hale gelip bu yönde kullanabilirsiniz. Eğitim sistemimiz aslında şöyle bir oyun üzerine kurulu. Öğretmenin ne düşündüğünü tahmin et. Bize adeta en iyi fikirlerin başkasının kafasında olduğu öğretildi. Aslında dünyanın ihtiyacı olan sizin kafanızda ne tür fikirlerin ve hayallerin olduğudur. Genelleme yapmayın. Keloğlan dere kenarında oturmaktadır. Oradan ciple geçen adam suyun derin olup olmadığını sorar. Keloğlan derin değildir, geçebilirsin der. Adam da Keloğlan'a güvenerek suya cipiyle girer. Cip bir anda sulara gömülür. Kan ter içinde sudan çıkan adam Keloğlan'ın yakasına yapışır. Hani derin değildi alçak herif? Keloğlan, abi valla benim suçum yok. Demin bir ördek geçiyordu, su ancak beline geliyordu. Genelleme yaparız ve olaylara düz mantıkla bakarız. Yanlış varsayımlar her başarısızlığın temelinde yatar. Hayvanat bahçesindeki tek kangurunun kapatıldığı yerden çıkıp bahçede dolaştığını gören yetkililer hemen bir önlem aldılar. Kangurunun zıplama yeteneğini bildiklerinden onun bulunduğu bölümün çevresindeki tel örgü duvarı 2 metre daha yükselttiler. Fakat sabah uyandıklarında kangurunun yine dışarı çıktığını ve hayvanat bahçesindeki yollarda gezindiğini gördüler. Yetkililer aldıkları önlemin yetersiz olduğunu anladılar. 2 metre yükselttikleri tel örgünün boyunu 2 metre daha yükselttiler. Fakat ertesi sabah bu önlemlerin de yeterli olmadığını gördüler. Çünkü kanguru kapatıldığı bölümden yine çıkmış, hayvanat bahçesinde yine özgürce dolaşıyordu. Başka bir önlem düşünmeyen hayvanat bahçesi yetkilileri çareyi yine tel örgülerin yüksekliğini arttırmakta buldular. Kangurunun kaldığı bölümü çevreleyen tel örgülerin yüksekliğini bu kez 15 metreye çıkardılar. Hayvanat bahçesinde kangurunun yanındaki bölümde kalan deve, komşusunun çevresindeki tel duvarın hemen her gece yükseltilmesi karşısında daha fazla dayanamadı ve sordu. Kanguru kardeş, bu durumun sonu ne olacak böyle? Senin bölümün çevresindeki tel örgünün boyu yükseltilmesi ne zamana kadar sürecek? Kanguru bir yandan gülerken bir yandan deveyi yanıtladı. Yetkililer bahçe kapısını geceleri kilitlemeyi öğreninceye dek. Ama yetkililer ne yaptı? Sadece telleri yükseltmeyi düşündüler. Başka seçenekleri göz ardı ettiler ve onları düşünmeden aynı şeye takılıp durdular. Aynı bizim de zaman zaman olduğumuz gibi. Tek bir şeye takılıyoruz, tek bir şeyi aşmaya çalışıyoruz ama diğer şeyleri maalesef es geçebiliyoruz. Sibirya'nın köylerinden birinde cenaze mezarlığa götürülüyormuş. Mısır tarlasının ortasında tabut köylülerin ellerinden düşüvermiş. Tabutun içindeki ceset düşük dereye yuvarlanmış. Akıntı ceseti dinamitle avlanan balıkçıların yanına sürüklemiş. Balıkçılar acaba adamı dinamitle biz mi öldürdük diye endişeye kapılarak cesedi askeri kışlanın tellerine bırakmışlar. Nöbetçi er bölgeye birinin yaklaştığını düşünerek cesedi yaylım ateşine tutmuş. Hemen ambulans çağrılmış, delik deşik olan ceset hastaneye kaldırılmış. Operasyon 6 saat sürmüş. Ameliyattan çıkan doktor alnından akan terleri silmiş ve çok zor oldu ama hayati tehlikeyi atlattı demiş. Türk'ün biri uçakla Amerika'ya gitmiş, çok yorgun olduğu için bir otele yerleşmiş ve uyumaya koyulmuş. Fakat tam uyuyacakmış ki yanındaki daireden müthiş gürültü ve müzik sesleri gelmiş. Adam dayanamamış, duvarı yumruklayıp "Kimsin? Uyumaya çalışıyoruz. Bu ne gürültü?" diye bağırmış. Karşı daireden tek ses, Jean-Claude Van Damme. "Bizim Türk bağırmış. Gelirsem dördünüzün de bacaklarını kırarım." "Neyi varsayıyorsunuz? Yanlış olabilir mi? Ya şimdiki yaptığınızın tam tersini yapıyor olsaydınız? Ya onun da tersini?" Evet, bugünkü konumuz da bu kadar sevgili dinleyenler. Evet, geldik vedalaşmaya. Sizlerle tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Bizi dinlemekten ayrılmayın. 103.6 Radyo Light'tan Nergis'le Çay Saati'nden size kucak dolusu sevgiler.
1: Gerçeğe bir adım at. Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: I was glad, very glad when they said unto me, "Let us go to the house of the Lord."

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Farklı bir duygu.
8: Radio Light.
7: Farklı bir tat.
8: 103.6
7: Radio Light.

Yes, we will, Jesus.

0: Oh, Lord God, we want to be there. To dwell in your temple.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Lights.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Amen. Hallelujah.
1: 103.6 FM. 103.6. Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Jesus.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: Hallelujah. Let's just take it back a little bit. One, two,

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Amen.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.